0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper FM.
2: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın. Ladies and gentlemen.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İklam.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Klan.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Reklam.

havalimanlarında ve sinemalarda normalde aldığınız bir şeyin daha pahalı olduğunu biliriz. Bu çok eskiden beri böyledir. Daha farklı fiyatlandırılır. İşte geniş alanlar, kira maliyetleri falan filan üzerine konunca, ama burada bir haber var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani hani tamam da bir insaf. Bakın şimdi okuyacağım haberi bakın. İstanbul Havalimanı'nda bir işletmede baklavanın tek dilimi, sadece bir dilim 8 euro. 427 lira. Araştırma yapmışlar. 300-500 liraya şeyi alabiliyor musun? 500 gram mahalle arasındaki şeylerden, baklavacılardan. Gerçi orada da fıstık yerine bezelye olabiliyor. Hepsi için demiyorum. Mutlaka lezzetli yapanları da vardır ama yani normal bildiğimiz, pahalı diyebileceğimiz, kaliteli diyeceğimiz 10-12 dilim baklavada, iyi baklavacılarda 1100 ile 1280 lirası arasıymış. Yani bir dilim baklamaya, baklama izini söyleyemiyoruz. Bak yemeği geçtim. Bir dilim baklavaya da almazsın arkadaş 427 lira. Yani nasıl bir kira gideri ki bu, bir dilim baklavadan hepsini mi çıkartacaksın? Ben anlamıyorum ki bunu. Hakikaten ayıp yani. Bize

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
12: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
13: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
12: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
14: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Tolga Gündüz.

dünyanın en pahalı ligi, Premier Lig. En çok takipçisi olan, yani bir numarada onlar var. Her zaman öyle olmuştur. Orada ben bilmiyordum, bu haberi yeni öğrendim. The Athletic'in yaptığı bir habermiş bu. Premier Lig'in bağımsız hakem değerlendirme kurulu verileriyle hazırladığı analiz her sezon hazırlanıyormuş. Sezon boyunca yapılan hakem ve VAR hatalarını bazı takımların puan durumuna etki ettiğini ortaya koymuş. Bunlardan en çok karlı çıkan takımlar Arsenal ve Chelsea olmuşlar ki Arsenal biliyorsunuz bu sene şampiyon oldu. Türkiye'de böyle bir şey yok. Nasıl işlediğini bir söyleyeyim mi? Hemen söylüyorum. Premier Lig'de hakem kararları lig yönetimi tarafından oluşturulan bağımsız Key Match Incidents diye bir panel varmış. Haftalık olarak inceleniyormuş. Eski hakemler ve futbolculardan oluşan kurul kırmızı kartlar, penaltılar ve gole etki eden pozisyonlar başta olmak üzere kritik kararları değerlendiriyorlarmış. Sene sonunda da bununla ilgili bir tablo çıkarıyorlarmış. Tamam, atınca mangalda kül bırakmayacak başta federasyon ve tüm takımlar olmak üzere. O zaman söylüyorum, kurun böyle güvenilir bir hakem ve eski futbolcu şeyi, neyse işte onu, kurulu. Sonra ondaki verileri girelim, bakalım kim haksız puan almış, kim haksız penaltı kazanmış. Biz de rahatlayalım, futbolcular da, herkes de, bütün taraftar da rahatlasın.

ben ilk defa ismini duyuyorum ama dünyaca ünlü bir şef varmış. En etkili şeflerden bir tanesiymiş. Yemek şefinden bahsediyorum. Kabile şefi değil. Anthony Luis Aduriz modern yaşamın yemek alışkanlıklarını değiştirdiğini söylüyor. Ünlü şefe göre yemek sosyal bağları güçlendiren ve ruh sağlığını destekleyen önemli kültürel bir deneyim. Yani bir şefin psikolojik bir çözümleme yapması çok doğru mu diye düşündüm. Haberin en altında şunu yakaladım. Ünlü şef gibi besmen ve beslenme uzmanları da son yıllarda benzer bir noktaya dikkat çekmişler. Araştırmalar birlikte yemek yemenin aidiyet hissini arttırabileceğini, sosyal ilişkileri güçlendirebileceğini ve yaşam kalitesini olumlu katkı sağlayabileceğini söylemiş. Hakikaten böyle değil midir? Bir dostlarının olduğu bir sofradan aldığın keyifle Çinliler gibi 4 tane haşlanmış yumurtayı lop lop tek seferde yutup aynı şey değil. Paylaşım var orada, anı biriktirme var, mutluluk var, hüzün var, her şey var. Şefim aslansın.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin olun. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yemek geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporun bir kısmında böyle insanların beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bir kısım varmış. O kısımda şöyle diyor. 60 yıl içerisinde tavuk etiyle beslenilen miktar 6 kat artmış. Et ürünlerinde çok bir değişiklik olmamış. Kişi başı zaten yıllık 9 kilo civarında devam ediyormuş beslenme aynı şekilde, ama bu 60 yıl içerisinde 6 kat artmış tavuk etiyle beslenme. Neden acaba? Tabii Birleşmiş Milletler daha detayına inmiş, onun işte beslenme alışkanlıkları onlar bunlar falan demişler, ama asıl mesele ne? Para. Alamıyorsan yiyemiyorsun. Bu kadar basit. Mesela 3 kilogrammış 61 yılında bir kişinin tükettiği tavuk eti 2022 yılına gelindiğinde 17 kiloya yükselmiş. 6 kat artmış yani. Benim yumurtlayan arkadaşım var ya. Et alamıyor çocuk. Erkek bir de. Et alamıyor. Yani sadece Birleşmiş Milletler'in o romantik durumundan çıkıp biraz da parayla ilgili olduğunu da düşünüyorum ben.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Tolga Gündüz'le

çok büyük bir gemi düşünün. Çok büyük ama. Çok büyük bir gemi düşünün. Tamam, şimdi o gemiyi unutun. Benim söyleyeceğimi düşünün. Çünkü bu çok daha büyük. İngilizler yapıyorlarmış bunu. Yakın zamanda da başlayacaklarmış. İsmi Freedom Ship. Özgürlük gemisi. İçinde konutlar, okullar, son teknolojiye sahip bir hastane barındıracakmış. Ve 12 milyar sterline mal olacakmış gemi. 1 mil uzunluğunda olacakmış. Yani 1 mil, anladınız siz. Telegraf gazetesi yapmış bu şeyi, haberi. Ve 2.3 milyon brüt ton olacakmış ağırlığı. Ve tabii ki şeyle çalışacakmış. Ne o? Nükleer yakıtla çalışacakmış. Karaya hiç uğramıyor. Zaten o kadar büyük ki muhtemelen kara buna uğrayacaktır. Yani ne bileyim, Asya yaklaşacak mesela bir şeyler almak istediğinde. 50 bin kalıcı sakin için konut olacakmış içerisinde. 10 bin yolcu ve günübirlik ziyaretçi alan olacakmış. Ve 20 bin kişi çalışacakmış bu geminin içerisinde. Kafayı yemişler iyice. Hakikaten millet parayı bulunca ne yapacağını şaşırıyor işte.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

sosyal medyada en irite edici anlatımlardan bir tanesi şey diyor. Bomboş bir şey. Kanım dondu falan diyor ya herkes. Bu haberi okuyunca o etkiyi alabilirsiniz. Bak hazır mısınız? Hiçbir şey katmıyorum, ara başlığını okuyorum. İtalyan bilim insanları Alplerde bulunan dünyanın en eski doğal mumyasının derisinde canlı maya sporları tespit ediyor. 5300 yıllık mumya. Bulmuşlar, tespit etmişler. Sonra işte bu kan dondurma yerine geliyor. Bu sporlardan üretilen ekşi mayalı hamur fırıncılık testlerini başarıyla geçmiş. Ekmek yapmışlar adamdan. Ya geçtim 5300 yıllık olmasını. Bir insandan niye siz nasıl geliyor aklınıza ya? Aa burada maya bulduk. Tamam o zaman hamur yapalım. Çok da güzel oldu demişler ya.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
13: Bugün maaş günü, kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
2: Öğren bizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

şeyler sandığımızdan daha akıllıyız. Sadece köşeye sıkıştığımızda yeni şeyler üretmeye başlıyoruz. Mesela nasıl fosil yakıt pahalandı, işte azaldı dünyada ve hani fiyatları da arttı, işte özellikle bu savaş sonrası falan yükseldi. Tabii bundan öncesinde de var da şey dedik bak. Aa, enerji mi? Bu rüzgar? He? Aa, güneşten enerji mi acaba falan diye böyle yeni yöntemler bulduk. Şimdi o mecburiyetlerden bir tanesi dediğim gibi fosil yakıtlar ya. Utah'ta Brigham Young Üniversitesi'nde mühendislik öğrencileri ne yapmış biliyor musunuz? Tek galon yakıtla yani 3 litre falan 49 kilogramlık bir araba üretiyorlar ve 3460 kilometre yol kat ettirmişler arabaya. Çok hafif ve işte dışı karbon fiber bir araba yapıyorlar ama bir galonla, yani neredeyse 4 litrelik bir yakıtla 3460 kilometre yol kat edebiliyorlar. Yani biz insanoğlu böyle kenara sıkıştı bulduğunda böyle hemen net söyleyeyim yeni bir fikir çıkıyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım Odaklı Podcast'te bu hafta.
2: Şimdi bugün yatırımcının en insani ama ne yazık ki cüzdanı en çok yaran o refleksi masaya yatıracağız. İşte neden hep en yüksekten alıyoruz? Bakıyorsunuz herhangi bir yatırım aracına, bunu sadece hisse senedi olarak söylemek istemiyorum. Değerli metallerde olabilir, başka yatırım araçlarında olabilir, önemli değil. En tepede alıyoruz, fiyatlar da böyle gidiyor diye görüyoruz ve iştahımız kabarıyor. Ama fiyatlar yerlerdeyken korkuyoruz. Ya bu düştü, daha da düşer mi diye. Bu sefer de onu almıyoruz. Ne oluyor? Kendimizle yüzleşiyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Belki son günlerde, son zamanlarda sıklıkla duyduğunuz bir tabir var. FOMO. FOMO ne? Herkes kazanırken ben neredeyim? Orada bir kaçırma korkusu giriyor. Baştan başlayacak olursak örnekle gideceğim sizlere. Hatırlayan olur mu bilmiyorum. Hatırlamayan varsa da zannediyorum kitaplarda okumuştur ya da sosyal medyada. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül'ü herkes bilir. 11 Eylül tarihinde o kulelere uçakların girdiği tarihte ben borsadaydım. Piyasadaydım daha doğrusu. Gerek hisse senedi gerek de diğer değerli metaller, önemli değil, yatırım araçlarıyla işlem yapıyordum. 11 Eylül'de ben piyasadayken saat 16 sularıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlarda borsamız şimdiki gibi saat 18'lerde kapanmıyordu. Daha erken kapanıyordu. Televizyonlar açık. Bir görüntü geldi. Bu görüntüde kulelere giren uçakları gördük. Dünya Ticaret Merkezi dendi. Ve hepimiz aynı anda acaba dedik burası Yeşilköy'deki. Çünkü aklımıza hiç gelmedi. Tabii o esnada bu konuyu, yani burada yaşanan o saldırıyı hem anlayabilmek, hem anında karar verebilmek, hem sağduyulu olup sakin durabilmek inanılmaz zor bir dönemdi diye söyleyeyim size. Ve anladık ki bir saldırı gerçekleşmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne. O esnadaki o sağduyunuzu, ne kadar soğukkanlı olursanız olun, o insani tarafınızı maalesef kaybediyorsunuz. Diyorsunuz ki inanamıyorum, çok ciddi satış geliyor, herhalde daha da düşecek. Bu sefer aldığınız hisse, yatırım aracı her neyse, korktuğunuz için çıkıyorsun. Bizim de başımıza geldi. Acaba dedik nereye doğru gidecek, bunun devamı gelecek mi? O esnada onu düşünemedik, o esnada bunu yorumlayamadık. Ve o korku bizi yatırım araçlarından çıkmaya teşvik etti. Sonrasında ne olduğunu size söyleyeyim. Aradan bir süre geçti ve borsalar yükselmeye başladı ve sizin sattığınız, yani daha doğrusu benim sattığım hisseleri veya yatırım araçlarını sattığım yere bir daha fiyatlar gelmedi.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
10: Piyasaları takip et.
9: Bunu al, şunu sat.
10: Bu kadar mesai harcayamam ben.
9: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan adamla

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Boy, boy, boy.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
11: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen hitleriyle Süper 20 başlıyor. Ben Bahri Fedai, yeni liste, yeni hikayeler ve en sevilen şarkılarla yine sizlerleyim. Açılışımızı Semih Cenk yapacak. Onun son dönemde kurduğu o melankolik dünyayı en net yansıtan şarkısı Çıkmaz Bir Sokak'ta listemize vedaya hazırlanıyor gibi. Ve bu etkileyici ritimle 20 numaradan geri sayımı başlıyor.

Sonunun ritmi Türkiye'nin en süperi Süper FM'de yükselmeye devam ediyor. Süper 20'de sıradaki durakta Manifest var. Grubun enerjisini en direkt veren işlerden biri. Daha iyi. Listede bir basamak geriledi ama kalıcılığını koruyor. Bu hafta Süper 20'de 19 numarada Manifest temposunu düşürmeden yoluna devam.

Süper 20'de geri sayıma en sevdiklerini seçlik etmeyi sürdürüyor. Listemizde şimdi biraz daha farklı bir atmosferin içine giriyoruz. Son dönemin en dikkat çeken bağımsız seslerinden Poizi karşımızda. Ses getiren Pardon Mutluluklar albümünün çıkış şarkısı olan Uyuyamadın Dimi ile 5 basamak geriledi ve şimdi Poizi

Müziğin en süper durağında milenyumun başına doğru çok özel bir saygı duruşu zamanı. Semi Cenk, sözü ve bestesi arabesk fantezi müziğin usta kalemi Cengiz İmren'e ait olan şarkısı Vur Beni'yi günümüz sounduyla yeniden canlandırdı. 2000 yılının o kederli ve sarsıcı hüzün dalgası bugünün modern prodüksiyon dinamikleriyle buluşarak listemizin 17. basamağında

Semi Cenk'in listemizde ikinci şarkısıydı Vur Beni, 17 numarada geride kalıyor. Ve Süper 20'de sırada yeniden hayat bulan başka bir şarkı var. Kalpsiz Bir Serseri. Aslında Köfün grubundan tanıdığımız Salmanti'nin bir projesiydi ve Simge bu parçayı pürüzsüz canlı akustik performansıyla bambaşka bir slow başyapıta dönüştürdü. Bu hafta Süper 20'de 16 numarada Simge güçlü duruşunu sürdürüyor.

sonunun en çok dinlenen şarkılarıyla Süper 20'de yolculuğumuz devam ediyor. Türkçe rap sahnesinin en nevi şahsına münasır kalemlerinden Ahiyan sahnede. Sakin ama içten yorumuyla sevilen şarkısı Rüya Gibi'yi dinle. Süper 20'de bu hafta 15 numarada...

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Mutlu günler herkese. Hafta sonunun en çok dinlenen listesi Süper 20'de heyecan her basamakta katlanarak artıyor. Kendine has duruşu ve sokağın nabzını tutan sert sözleriyle fark yaratan usta isim APO var sırada. Bir dizi projesinin ismini taşıyan şarkısı Yeraltı, 6 basamak gerileri bu hafta ve listenin 14. basamağında.

yansıtan muazzam bir enerji zamanı. Kısa süre önce yeni albümünü ve hitlerini sevenleriyle buluşturan Blok 3, Kusura Bakma ile bu hafta listenin gerileyenleri arasında yerini alıyor. Tabii bu düşüşün asıl nedeni Blok 3'ün yepyeni şarkılarının da listemize hızlı bir giriş yapmış olması. O sürprizleri ilerleyen dakikalarda zaten birlikte göreceğiz. Ancak her şeye rağmen tüm etkisiyle bu özel şarkı Süper 20'de 13 numarada güçlü kalmaya devam.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: En taze hitlerin listesinde şimdi muazzam bir enerjiyle merhaba diyen haftanın en yeni, en heyecan verici girişi var sırada. Geleneksel ezgileri modern pop, elektronik altyapılarla buluşturma konusunda harika bir vizyona sahip olan Elif Buse Doğan. Yangın Yeri şarkısıyla listemize hızlı bir adım atıyor. Güçlü yorumu ve ritmiyle bu taze hit 12 numarada...

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonu temposu yükselirken Süper 20'de basamakları sırayla çıkıyoruz. İlk 10'un kapısına geldik, listemizin 11 numarasında Hani isimli şarkısıyla Derya Ulu radyolarınızda.

0: gece bensiz uyuyamadın değil mi? Yalan söylemesin bile.
1: 17 numara.
2: Seni sevmekten başka

aralara. 13 numara. Yetemiyorum ben hala, kusura bakma. Özledim ama söylemiyorum. 12 numara. Hala dönmedim.

0: Hafta sonunun ritmi Süper FM'de hiç düşmüyor. Süper 20'de ilk onun içindeyiz artık. Emre Fel ve Funk Takıl. Bir güldünle iki farklı dünyanın uyumunu yakalayan işlerden birine imza attılar. Modunuzu anında değiştirecek bir güldünle 10 numaradayız.
1: Ön bizim için böğürte manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonunun enerjisi Süper FM'de yükselirken küçük bir hatırlatma yapalım. Müziği sadece radyoda değil, istediğin her yerde yanında taşıyabilirsin. Karnaval uygulaması ve karnaval.com üzerinden favori şarkılarınıza, canlı yayınlara, özel hazırlanan playlistlere ve zengin podcast arşivine dilediğiniz an ulaşmak mümkün. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde yolculuklarda da kesintisiz bir müzik deneyimi sizleri bekliyor. Bir parantezde kendimi açacağım, Karnaval'da yer alan podcastlerin sesli harflerde her bölümde birbirinden ilginç icatların ortaya çıkış hikayelerini anlatıyorum. Merak duygusunu besleyen, keşif sevenler için keyifli bir dinleme alanı diyebilirim. Şimdi yeniden Süper 20'ye dönüyoruz ve bizi Mabel Matiz karşılıyor. Dağılıyorum olaysızla Matiz'in o kendine has renkli dünyası.

Pop'un en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mela Bedel, Mustafa Sandal Saygı 1 projesi kapsamında yeniden yorumladığı iki tas çorba şarkısıyla listemize bomba gibi giriş yaptı. Samimi hikayesiyle kalbinizi fethedecek bu taze heyecan 8 numarada.

Türkiye'nin en süper radyosunda hafta sonunun en güçlü çıkışlarından biriyle devam ediyoruz. Serkan Nişancı, eller üzerle yakaladığı ivmeyi kaybetmeden yoluna devam ediyor. Akılda kalıcı melodisi, duygusal yapısı ve o içten yorum gücüyle bu dev iddialı hit bu hafta Süper 20'nin 7.

Elbette Süper 20'de kelimenin tam anlamıyla taşları yerinden oynatan haftanın en iddialı bir başka yeni girişi. Son dönemin iki dev ismi sokak tarzıyla Blok 3 ve bağımsız dünyasıyla Poizdi. Çok güzel gülüyorsun projesinde güçlerini birleştirdi. İki farklı müzikal rengin muazzam bir uyumla çarpıştı. Şimdiden radyomuzun favorisi olan bu dev ortaklık listemize doğrudan 6 numarada.

0: Hafta sonu akıp giderken Süper FM'de tempo iyice yükseliyor. Süper 20'de artık zirve hattındayız. Söz yazarlığındaki bilgeliğini ve hayata dair o samimi içten bakış açısını ilmek ilmek müziğine işleyen usta isim APO sahnede. Kısa sürede bir sokak marşına dönüşen, sanduyla dijital dünyayı kasıp kavuran şarkısı Ömrüm'le APO Süper 20'nin 5 numarası.
1: Öyle bir ağırlık var benim.

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Mutlu günler herkese. Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en dikkat çekici yorumlardan biriyle devam ediyoruz. Süper 20'de sıra hızlı yükselen bir şarkıda. Ankara'nın o samimi hissini tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Ekos sahnede. Canlı performanslarındaki enstrüman hakimiyeti, nameleri ve saf duygusuyla dijital dünyada yakaladığı o büyük iğmeyi listemize taşıyan grup bu hafta zirvenin çok yakınında. Dördüncü basamakta.

Süper FM'de hafta sonu keyfi devam ederken Süper 20'de atmosfer biraz daha aydınlanıyor. Yapay zekanın sanatsal ve duygusal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne seren Mebrure var sırada. Teknolojinin o yenilikçi yapısını saf insan duygusuyla harmanlayan, geleneksel müzik kalıplarını tamamen yıkan Değilim şarkısı hak ettiği büyük başarıyla bu hafta Süper 20'nin 3.

Hafta sonunun en keyifli saatlerinde Süper 20'nin en süper şarkılarıyla güneşlik ediyoruz. Zirvenin hemen eşiğinde, sadece bir adım gerisinde dijital müzik çağının en iddialı ve en sarsıcı projesini selamlıyoruz. Söz yazarı, besteci ve dijital içerik üreticisi Mehmet Acıoğlu'nun imzasını taşıyan İhtiyacım Var, geçtiğimiz haftanın bir numarasıydı ve bir basamak gerileyerek zirveyi kaybetti. Ama Süper FM dinleyicilerinin vazgeçilmezi olan bu muazzam şarkı yine gücünü korumayı sürdürüyor. Acıoğlu, İhtiyacım Var'la Süper 20'de...

0: Bu hafta da listede yükselenler oldu, yerini koruyanlar oldu, sürpriz girişler gördük. Ama şimdi zirveyi dinlemeden önce geride bıraktıklarımızı hatırlayalım.
1: 10

Zirveye hafta sonunun en çok dinlenen şarkısı Süper 20'nin bir numarası. Modern ve yenilikçi sound'un iddialı ekibi Manifest'le Türk pop müziğinin zamansız efsanesi ebedi süperstarı Ajda Pekkan'ı bir araya getiren Hileli bu hafta zirvenin tek ve sarsılmaz sahibi oluyor. Süper 20'nin en büyüğüyle sizlere veda ediyorum. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Haftaya yine en süper şarkılarla Süper 20'de buluşmak üzere. Müzikle kalın, Süper

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.